0: Yaşamaktan yoruldum.
1: Fatigue de vivre.
0: Bu dünyada boğuldum.
1: Je me suis noyé dans ce monde.
0: Yarın pek güzeldi.
1: Ma moitié était si belle.
0: Ben cennetten kovuldum.

0: aradan geçer mi? Nasıl muhabbet biter mi?
1: Prochaine passe-t-il par là?
0: Vakit nakit değil ama dünya bana değer mi?
1: La discussion se termine da da da da.
0: Karanlık biller topla gel, bir sohbet bir kerametmez.
1: Ne paylaşırsın? Small love'ı dinle ben.
0: Salınma dön boşlar gel, dostlarımdan daha ver.